Okay, nkwenda kutandika na message eso kerege kuija atulirizo mulize waite murungi. Okusobola kuraba ha WhatsApp namba iyi nkusindikirege. Enamba iyi nkuhairege. 0785488805. Okusobola kuraba ha WhatsApp awo. Deni niko tukahulizangano, utasindikaho voice. Just sindikaho SM.